0: Çalışmaya mı sürdü?
1: Well, seeing a 10-9.
0: Çalışmaya mı sürdü?
1: That works.